Allah'ın ayetine al. Semiyallâhu limen hamilen. Allah'ın ayetine al. Allah'ın ayetine al.